ba ta ku te je yenu e ni seku kan emi lomo okuta kekeke o se fadage eni ba gbianju oju adare ate I chief doctor olu ogun dola lo nki wa wi pe e ku le o aditu olu dola la sha le yi